0: Aklından geçer mi? Nasıl muhabbet biten mi?
1: Poşana basatır bana.
0: Vakit nakit değil ama dünya malına değer mi?
1: Ne düzgünsün sıtımın daral daral daral daral.
0: Karık biller topla gel, bir sahbet bir keramet.
1: Ne poet hızlı ne, small dollar
0: gülle be. Sağımdan dön başla gel, dostlarımdan rahat.